başlarla sava kral. Meyeket çamayış mertin. Hazır yüzü babu telefon attım.